fî meq'adi sidqin 'inde melîkin muqtedir. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Eş-şemsu vel-kameru bi-husbânin ve'n-necmu ve'ş-şeceru yescudûn.

Kotiye Evar Baş ve Şanxweş Bursa Eslav Germe Mijware Dişinin Stranake Jozan Diyar Hebe Umbilin Ser Radyo'yı Emi Geleke Kevfaş Bibin Keke Ali Akay Jmeren Vissan Diyar Brasti Şpa Strana Jozan Diyar Ve Vara Ser Radyo'yı Bende Bin Parik Gidine Denge TRT Kurdi Radyo'yı Bekin Ev Stran Ve Jbo Vara Ser Radyo'yı Naş Kwa Kundi Bizin Aram Serhat Bistran Akaya Yek Mumut Lisa Radyo'yı Ve Müzik

Kotiye Slav weşan xoş xuşka Nesrin bu Qonya yeb heskirneke mezin ama gohdari dikin Elif Lina jmere nivisandiye brasti de stupeçiye ve sağbe un her hevin Levi Qase de ma xatır xuestineye Nava heftya peşiya me medisel gel mikrofona TRT Kurdi radyo evin Ez peşkeşvana ve Nesrin Kara yılan U der hünerimeyi tekniki Murat Özgür Batu jereji geleke spas Ve bernama mevstitrana bedavi evar baş

Êvar başîro hucdî lonê roja înê saet heft nûçeyê warê dest pê kirin hemî bi hevra li rojeva Tirkiye û dinyayê binêrin hadîseyên çawa pêkatine geşedan û rûdanên dawî çine mejwera bêşinobînin serekdanê li ewilî nûçeyên ku derketine pêş îro çine em bi hevra lê binêrin li balafirgeha Stenbolê pîsta çaran hat vekirin temaşvan nêçaketine balafirgeh ji bo Tirkiye gelek mühîme û tabî îro merasimekê hat kirin pîsta çaran jî Çe bu Reis Cumhur Recep Tayyip Erdoğan haberda mesajı ve çibun eme lebinerim. Vekidin Veziri Adaleti Akın Gürlek ve Veziri Karin Navkoyi Mustafa Çiftçi bahsa Türkiye'ye be terör girin ve çarçıvayı da gavin ku ben avetin çine xabatin ku teyin kirin çine ya mühim jivir şunda her du vezirci çikotin ve meseleyi da eme binin serekkari. Şampiyonin teknolojiye Lidyar Bekir Civiyan de Çarşoveya Teknofest 2026'da da neyse 5000 finalist bir projeyin xoya de yansı kadın cuda da beşleri peşbazıyan bu Selçuk Bayraktar Jivezir Cidisa Lüvederi bu mesajın Bayraktar hebun

0: despêrin kabilên avahiyên xerabe. Zêdetirî 3000 avahiyên ku di êrişên Îsraîlê de zirar dîtine hindik mane hilweşin. Filistîniyên ku xwe spartin avahiyên xerabûyî gelek ditirsin.
1: Ev avahî şeşqatî bû. Wextê ku em ji cihê xwe bûn, em ketin odeyekê. Rewşgellek zor e. Di rojên dawî de rewşgellek xerab bû. Dora me tev kavilin. Em ditirsin.
0: Tê texmînkirin ku di êrişên Îsraîlê de xisar ji sedî notîxaniyên ku li Gazeyê ketiye hilweşiyane. Li şerîeya rojava jî zilm û zordariya Îsraîlê xelas nabe. Ji ber êrişa Îsraîlên ku axa Filistînyan dorpeç kirine li bajarê Ramallahê wesayîtek bergeriya. 5 Filistînî birîndar bûn. Dagirkerên cihû êrişî cotkarên Filistînî kirin. Gelek ji wan jî girtin. Dagirkeran da êrişên li heremên cuda de jî gelek Filistînî binçav kirin.
2: Serokomer Erdoğan bi salan edibeşe cihan ji pencam mezintire. Sekreteri giştiye ki netemeyin yek buyih Antonio Guterres pişkiri da ve vizyoni. Serokomer Erdoğan Guterres got tabi dve meseleyi de uagot. Konsey evleki iken netemeyin yek buyih felç buye. Her va vaj devam ki reyzen süper hukuk kanam netevi ihlal dikin evcidibe minaka be ceza buye.
3: Güçlünün haklı olduğu
1: Dveli şuna maftariya hezdaran maftar hezdar bin. Hatta ku sisteme kavusa be avakirin eme her tim bibêjin. Cihan ji pencan mezintire.
4: Her günü çe pişkiriya bu vizyona cihaneke adiltir. Aselo Komar Erdoğan zededibe. Heli davi sekreteri gişti yine temin yek buyu Antonio Guterres. Pişkiri da vizyona Aselo Komar Erdoğan. Guterres balk şanser sistema ve toyu ya heyi yal konseya ülekariye. O diyar kırkı konsey bir fonksiyon biye.
1: Dınavber amede cüdahiyen jeopolitik en mezin hene bu konseya evlehiye şalu şeht biye.
4: Systematic violation. Sekreteri giçti yine teven yek buyu got. Konseya evleyi duman revşande. Kuhizin süper hukuk anamle teve ihlal dikin. Nikare tüm aileyi bir sepine. Diyar kürku bir adalet yal navenda sistemi ve rekya velatendin zedetke.
1: Systematic violation. Endamen konseya evleyi hukuk anamle teve ihlal dikin. Bu ev yekji dibe sedama revşa be cezabuni. Gellek velat dibecin. Ger velatin süper bikarbin hukuk anamle teve ihlal bikin. Çıma em me nikarbin ihlal bikin.
2: Şampiyonin teknolojiye li diyar vekili civiyan di çarçoveya Teknofestu Hazar Ubistu Şeşveda neyse 5 Hazar finalist bir projeyin xoya di yansı qadın cudada 5 tari peşbazı yandı bin. Vaziri Pişe Sazi o teknolojiye Mehmet Fatih Kacır o sero gelişine reveberhiya Teknofest'e Selçuk Bayraktarji ve Cuvan Andra Hatbahev.
4: Ücren teknoloji o peşara ucuyla amedene, peşbaziyen teknofeste devam diken. Cuhanin kuhatına amede diyazdi kadın cuda de hünlerin kwa nişan dedin. Şi teknoloji, biyoteknoloji, haya inovasyon ve evlehiya siber, nezi 5000 kwende karin finalist, bir projeyin kwa yin balkeş ketine peşbaziye.
1: Teknofest güney... Kelecana Teknofest değil amede devam dike. Finalistin me bi keyf u coş ekemezin ketine peşbaziyan. Em nehal zanengaha dijleyine. Nefşen ku peşaroja cihani roni bikin hatine vir.
4: Bayraktar Ragahant ku helem duvar izanist o teknolojiye de ciheki giringe. Bayraktar bahsa endeziyare Navdar, El Cezire, Cizre'yi kir ogot. Hortenkul Servan Ahan Perverde dibin ve bir projeyin xoye peşar oja cihani Roni bikin.
5: Aynen dediğiniz gibi benim de ekolinden olduğum robotik alanının kurucusu var. Şimdi o ruh yeniden canlanıyor. El Cezire var.
4: Vizide peşe sazi o teknolojiye Mehmet Fatih Kacır, Listan'dan garıya o Cuan Aral ser projeyin van ahıvi. Kacır, Agahantku, Teknofest, Duvare Teknolojiye de, Pişkiriye Kekurtu de, Pişketna Cuanan.
5: Akıl burada
1: fikir. Akıl livire, fikir livire, coşu kele can livire, civanin Türkiye'ye livirin, Teknofest livire, sekin tüne, emli ser riyahane.
4: Vekili Ahmet'i AK Parti'ye Mehmet Said Yazcı lıkada peşbaziye bu. Yaz listandan garıya obcuanan rı akıvi.
6: İro evladime cezeri taklit dikin. Nisa kalikemeye, bapiremeye dvi velatide. Zeminim de zamanek nezda ev terakkiyata sanat دولت مدجی اوی پرپر پیش ده هره.
4: ایسال 700,000 تیم او میلیون اکو 600 خوندکار سریل پیش بازیین تکنوفستی دان. 5,000 خوندکار اینکو ببین فینالیست به پروژین خواه بشتالی پیش بازیین آمده بون.
7: ام شن نقیاتی ام دیجو دمه یا دپرم ایا یا هنگو دپرم چد بی این واکه وی ولی تشتی تپکی دده.
4: لهر حموستاندان فکری که جودا او کلجانه که

0: heşt dikin. Pişre jî diqeşerin û tijî dikin têlîsan. Li gundê Alanî Çeyê Amûşiyê cotkar çandinî û berhevkirina garisan birê û rêbazên berê dikin. Di şûna makînên modern de garisê xwe bi desta diçînin û bi destan kom dikin. Cotkar dibêjin bi vî awayî hem berhemên me xwezayî dibin, hem ji hilberîn baş dibe.
1: Zamanê babukalê me de çêkirine, ana jî em çêdikin. Babukalê me de barna û merin çûnî cana em çêdikin. Di payê me de jî ev payê me de tên ew çêdikin. Lazû fayda wî heye. Em barê tavêjin havînê av didin, yetişmiş dibî, em tiz çinin, bi dasûkê diçinin. Du gundê me de jî em du mal, ez mala apê mine tavêjin, başqa kes nabêjî. Her kes dev jî barda ye, em bu makîna naçin, em sade elemegiya milê xwe diçin, em bêle uğraşmış dibin.
0: Cotkar dibêjin, em ê her tim çandinî û çinîna xwe bi vî awayî bikin.
2: Divan Salên David Ali Meraşê li ser gelek donum zeviyan hijrên taybet hatin çandin, cotkar niha hijrên xwe berhev dikin û buwan rîçalan çê dikin. Cibo ku rîçaleke baş çêbe, bi taybetî li ser agirê êzingan dikelînin, hijrên hişkirî û rîçalan hemil bajîr difiroşin, hem jî dişînin bajarîn.
3: Li Meraşê li ser hezaran donum erdan hijrên Ebbasî hatine çandin. Hijrên Ebbasî xwediyê nîşaneya coğrafîkin, obtehma xwe gelekî tecbandin. Van Salan, Cotkaran, Bahçeyn, Nudanin, o Hilberina Hecirancı zede bu.
4: Dikin hem dikin araçale, millet de koye, ilk o teyce meci, avcı da koyun durun durun kharın malı, dibine malı ra. Moj da koyun tabi ki her çin, gün giş ki teyye malı khira kwa, dimin da koyun, çiye dikin dibin darın.
3: Xelke herimi bi salane bi usulün babu kalan, Van Hecirancı rıçalan çeytken.
5: En kaliteli incirlerle
6: 3 salın hijirin mehene en bi usulin babu kalan riçala hijiran çedikin em jere de bejin ilende riçala me perhoşe em duhazın hamu velati li tama riçala me binerin em bi hijirin baş riçale çedikin em leser agre ezingan hijiran dikerinin cibo veji tama ve perhoş de bel
3: cotkar hem hijirin aşk de froşin hem jir riçale man
7: am riçale khadakana am da khuna dostak hot avzeha Am hışık takana, am isona kot, am top takana, kupu koma dene de bay molekha, avcı laka reçel.
3: Misaya Helberina Heciran her ködüçe aboriya bajer bi peşkeve.
2: Kahveya Kızvanan bin navek edin kahveya Kurdan bi temami xwezayî ke gelekti acıbandin. Awli Kızvanan qalinin dehirin o pişredikin veki macun. Pişre şir tevledikin o biviya vayi jî dibe qahwe. Qahweya Kızvanan hem li ba eteran tê firotin hem jî di qahwexaneyan da tê çêkirin û îkram kirin.
0: Entab bi xwarin û vexwarinên xwe bi ber û berhemên xwe yên ji hev xweştir tê nasîn. Di nav wan de cihê Kızvanan jî gelek girîng e. Qahweya Kızvanan ku jê re dibêjin qahweya Kurdan jî bi tam û aromaya xwe gelekî balê dikişîne. Bi taybetî li qehwexaneyên qehweya Kızvanan tê çêkirin û ev ji bala turîstan dikişîne.
8: Gaziantep'te bu bölgelerde Orta Anadolu'da yetişen
9: Kızvan cureki fıstıkane. Em Kızvanan dıstinin, dıkalinin, dehirin u dikine macun. Pişle em şir tevlidikin u dibe kahve. Müşteriyen me geleki de acibinin. Hin kes dibêjin me hatana qehweke awqas xweş ve nexwariye. Qahweya me bi tamamî xwezayî ye. Qahweya Kızvanan zivistanê gelekî de tê vexwarin.
0: Welatiyên ku ji bo gerê hatine Entabê bi taybetî qahweya Kızvanan vedixwin.
9: Ez jî Lûleburgaza Qirklareliyê hatim. Sûka dîrokî ya Antebê gelek xweş e. Em ji bo gerê 1200 kilometre rê hatin. Ez dibêjim, bila herkes were Antebê, li van ciyên dîrokî bigere.
0: Li ba ataran qahweya Kızvanan tê firotin, welatî distînin dibin mala xwe vedixwin.
2: Navenda pişkiriya malbatê û şaxa komeleya hêvasora mîdyatê bi hevra bernameyeke perwerdeyê li derxist di bernameyê de pispora sporê hereketên rast nîşanê jinandan û duvre jî hemûyan bi hevra pratîk kirin.
10: kolları arkaya alıyorum dedi. Bunları ayakta mı yapıyordun, oturarak mı?
3: Cibo tendüristiye bedeni çalak yeke hoşat girin.
10: Hiç buradan.
3: Navenda pişkiriye malbatı uşağa komeleye heyva sor amidiyade ve hevrar liserin hareketan jün perverde girin. Gevani her roj gele kari mal etkin. Obvi avayı hareketan jirkin. Lepraniya hareketi evan ne rastin, ozrar edidin naşekhe.
11: Jin hunzanın mali zaf hareketi ajitkin ama ne sağlıklı yaşam hareketine. İşe kutkin, nameşin, dibatılın, vakti de runin, dibi ay piştem, ay serimi, kırkami, fıtkime çeybun.
10: 10, 9 nefes al ben.
3: Pispora spori peşi teknikin hareketi rast nişanı jinandan. Duvrıcı jinam kwe pratik kirin. Keçü jine midyadib ve bernameye gele kefkoş bun.
12: Amiru hatın zahbaş çey bu, kefamı zahbat. İnşallah juru hatı amir baş çeykin.
13: Bahsa hareket ajmara kirin. Am limali dimeynin, am bejinnam hareket atkin, keferat etkin, am bejinnam işe megirana, am batalın halu ya. Am zaroka ve mücüldübün halbuki am iro feyim kirgo harekete gümtkin, lgura sağlıkama, lgura sahatama kema.
14: Feydayı çilo yeşilaşı var, hani unki can hareket etkin, jibova çilo başı. Mesela yürüyüş, limali un avun işte unça hareket ediyorum ki. Basavlı okur işte.
10: Sıkıcı, sıkıcı.
3: Spor dibeşin jibu tendüristiye lazım her roş spor bekirin. Pişti bernameyi hindi yarıcıdan beş daran.
2: Ve cari cemiberi xabidin Meraş, Unavça Elbistani, Dinabera Wanda, Aşekya ve ki dirokya ki aşe sedusi salih ki elisar cemece yani hecri dixabite. Qaraşı şesu 4 salı da böyle aşı min bala gelek gündin lehrem edişine kerem bikin en behavra biçin ve deri o lübi aşı temaşakin.
0: Hin aşhene ku bidiro ku kevnari akwa bala mrovan dikşinin. Yek şuanji ev aşı dinavbera Maraş unavçe elbistane de. Ev aşı avi beri 105. salı liserçeme ceyhane hati avakirin. Jouer au jeu bir ve ev aş de xebite. Nişte cihin hereme genime xatinin vi aşe kevin u qaraş İsmet Nevruz ji juan re dehere.
15: Vatandaş memnun.
9: Nişte cihin dinabera Maraş u Elbistan'ı de alaqe gezede nişani aşe min dedin. Em livir genim, savar u alifi hayvanan dehirin.
0: Qaraş şişest u 4 sal idi beje li Maraş'ı ten ev aşmaye.
15: Maraş civarında kalmadı.
9: Lehrama Maraş'ı aşı avi neman, deni ev heye, aşı gidin tine. Hın ketin berlehiye, hın hilveşyan, hın jiş şavutin uçun.